0: Neriyan Hanım.
1: De.
0: Yürü gelin mi ağrıyor kumay?
1: Sen yanda.
2: Tam konuda mintiyle olgadın mi ağrıyor kumay?
0: Sonucu gökaran bağlı. Katılabim ağrıyor kumay. Park şanakar.